0: Express News. Basel'daki gelişmeleri anlatıyor.
1: Bu hafta Express News'de. Basel Stadt Kantonu bütçe fazlası vermeye devam ediyor. Yeni sağlık raporu gençlerdeki baskı ve stres sorunlarını ortaya koyuyor. Basel Landschaft kuraklık nedeniyle önlemleri sıkılaştırıyor ve Barfürsterplatz ile Marktplatz arasında 10 hafta boyunca tramvay seferleri yapılamayacak. Basel Stadt Kantonu bütçe fazlası vermeye devam ediyor. 24 Haziran Çarşamba günü Büyük Meclis 2025 yılı hesaplarını oy birliğiyle onayladı. Basel Stadt 2025 mali yılını 12 milyon frank fazlayla kapattı. Bütçede başlangıçta 16 milyon frank açık öngörülmüştü. Vergi gelirlerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen artan kurumlar vergisi gelirleri ve Basler Kantonal Bank'ın kar dağılımı olumlu sonuç alınmasını sağladı. Yeni sağlık raporu gençlerdeki baskı ve stres sorunlarını ortaya koyuyor. Federal Sağlık Dairesi, çocukların ve gençlerin sağlığına ilişkin yeni bir izleme sistemini tanıttı. İlk rapor, İsviçre'deki gençlerin genel olarak sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, okul stresi ve akran zorbalığı gibi psikolojik baskı faktörleriyle tütün ve nikotin ürünlerinin tüketimi de artıyor. İzleme sistemi, gelecekte her 4 yılda bir çocukların ve gençlerin sağlığına ilişkin genel bir tablo sunacak. Basel Landschaft kuraklık nedeniyle önlemleri sıkılaştırıyor. Devam eden sıcak hava ve kuraklık nedeniyle Basel Landschaft kantonu koruma önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı. Cuma gününden itibaren ormanlarda ve orman kenarlarında ateş yakma yasağı yürürlüğe girdi. Ayrıca kamuya ait su yataklarından su çekilmesi de yasaklandı. Liestal ile Ogst arasındaki Ergolz nehrinde su kaynaklarını ve balık popülasyonunu korumak amacıyla yüzmek, nehre girmek ve balık tutmak yasaklandı. Basel Stadt'ta ise 38 dereceye ulaşan rekor sıcaklıklar ölçüldü. Burada da sıcaklığa karşı önlemler alınıyor. Kunstmuseum ve Museum der Kulturen'in de aralarında olduğu kurumlar, belirli ziyaretçi gruplarına ücretsiz giriş imkanı sunarak serinleme fırsatı sağlıyor. Barfürsterplatz ile Marktplatz arasında 10 hafta boyunca tramvay seferleri yapılamayacak. İnşaat ve Ulaşım Departmanı ile Basel Ulaşım İşletmeleri ortak bir basın açıklamasıyla tramvay trafiğindeki kısıtlamalar hakkında bilgi verdi. 29 Haziran Pazartesi gününden itibaren 10 hafta boyunca Barfürsterplatz ile Marktplatz arasında tramvay seferleri yapılmayacak. Bunun nedeni ray çalışmaları ve Marktplatz durağının yenilenmesi. Bu nedenle birkaç tramvay hattı alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Bu haftanın Express News'ü bunlardı. Basel bölgesinden daha fazla haber için radyox.ch adresini ziyaret edebilir veya Instagram kanalımızı takip edebilirsiniz.
0: Express News, Basel'daki gelişmeleri anlatıyor.